0: Özen kaybeden barında bir olan her bir başarısında altı yıldan var canıma.
1: Özen kaybeden.